0: Yesu.
1: Ihorere munyana.
0: Ugende uyabone.
1: Ihorere munyana.
0: Na ugiye kure.
1: Ihorere munyana.
0: Na uhara kadu.
1: Ihorere munyana.
0: Tuzarimye mu.
1: Ihorere munyana.

0: Abi,
1: abi numa.
0: Sina gir.
1: Sina gir.
0: Şiremo,
1: şiremo.
0: Hadi tek.
1: Aga tek.
0: Abi,
1: abi be.
0: Nimu komesin.
1: Nimu komesin.
0: Nimu gel.
1: Nimu gel.
0: Kela gelsin.